0: Başanların elantinin sistemi soğuk.
1: Başana, mesut telefon aktına yedo. Ta senapı sistemin vakıfa farida makinetin. Bon, espero etsiam dena funtsa sistela ta ukeberion.